metroluk ak gözlüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacak.

0: Bülteni. Merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Türkiye ile Suriye arasında madencilikte stratejik ortaklık geliştirilmesine ilişkin fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Enerji Bakanı Bayraktar söz konusu hattın Suriye'nin elektrik ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Hattın faaliyete geçmesiyle ülkedeki günlük elektrik arz süresinin artacağını kaydetti. Aşırı sıcaklar ve kuraklık dünyayı yakıyor. Orman yangınları 3 ülkenin toplam yüz ölçümüne ulaştı. Rekor kıran sıcaklıklar ve şiddetli kuraklık nedeniyle çıkan orman yangınları yılbaşından bu yana İspanya, Fransa ve Almanya'nın toplam yüz ölçümüne denk bir alanı küle çevirdi. Avrupa'da yılbaşından bu yana 550 bin hektardan fazla alan tahrip oldu. Doğa rekora koşuyor. Türkiye genelinde 1 Temmuz'da başlatılan depozitosu olan ambalajlar sistemiyle bir ayda 100 milyon 182 bin adet içecek ambalajı toplandı. Verileri paylaşan Çevre Bakanı Murat Kurum, 100 milyon kez doğa kazandı dedi. En çok ambalaj toplanan 5 il sırasıyla Antalya, İstanbul, Kocaeli, Adana ve İzmir oldu. Samsun'da sıfır atık uygulaması aile bütçesine katkı sağlıyor. Canik Belediyesi geri dönüştürülebilir atıklarını belediyeye teslim eden vatandaşlara nakit iade ve alışveriş puanı sağlıyor. Atıklarını mobil sıfır atık aracıyla sıfır atık marketine teslim eden vatandaşlara ayrıca gıda ve temizlik paketleri de veriliyor. Bataryalar güneş enerjisindeki üretimin %34'ünü güneşsiz saatlere taşıyabilir. Dünyada bu yıl devreye alınması planlanan yeni batarya kapasitesi sayesinde güneş enerjisinden üretilen fazla elektriğin %34'ünün depolanarak güneşin olmadığı zamanlarda kullanılabileceği öngörülüyor.
1: Çevre Bülteni.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti. Online.

Günaydın voleybol ülkesi, iyi sabahlar. Filenin Sultanları Sev 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na galibiyetle başladı dün akşam biliyorsunuz. Yine tüm Türkiye ekranların başında haydi kızlar diye çığlık çığlığa maç izledik. İlk maçın galibiyeti çok tatlı geliyor tabii. Böyle de devam edeceğiz zaten. Pazar günü Slovenya ile pazartesi günü Macaristan'la karşılaşacak A Milli Kadın Voleybol takımımız. Kral Pop burası, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu. Ben Öykü Güler Sönmez. 2 saat boyunca Türkiye'den, dünyadan, müzikten, sanattan pek çok notla eşlik edeceğim Kral Pop şarkılarına. Kral Pop etkinlik otobüsü bugün Bursa'da ve ilerleyen dakikalarda bir şanslı Kral Pop dinleyicisine sürpriz markalardan hediye çeki takdim edeceğim. Şifreyi yayının başında söylemek istiyorum. Bugün Bursa'daki dinleyicilerimiz için şifremiz Uludağ, zira otobüse gittiğinizde sizden bu şifreyi söylemenizi rica edeceğim ve cumartesi gününü hafta sonunu başlatıyorum.

0: Kral Pop Radyo Otobüsü bugün Bursa'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral Pop Radyo'yu dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Adım İsmail Alkan. Balıkesir'de oturuyorum. Kral Pop dinliyorum. Arzu'yu dinliyordum. Şifreyi öğrendim. Hediyemi aldım.
2: Merhaba, ismim Ayşegül. Kuryelik yapıyorum. Aracımda sürekli Kral Pop dinliyorum. Anonsu duyunca otobüse yakındım. Şifremi söyleyerek hediyemi aldım. Bundan sonraki tüm şarkıları eşim Ramazan Akkurt ve çocuklarıma hediye ediyorum. Kral Pop'a teşekkür ederim.
0: Kral Pop Radyo'yu dinleyin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

İngiltere'nin sultanları Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı. Dün akşam Amirli Kadın Voleybol takımımız 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu ilk maçında Letonya'yı 3-0 mağlup etti. Letonya karşısında çok zorlanmadan oynadı şimdi Filenin sultanları. Zira Letonya'ya göre çok daha tecrübeli bir takımız. Evet ama yine de bu bir rehavete sebep olabilirdi bakın. Aksine disiplinlerini hiç bozmadan son dakikaya kadar mücadele etti Filenin sultanları. Zehra'nın oyundan sonraki röportajlarda tatlı bir serzenişi vardı. Benim bloklarımı Melisa'ya yazmışlar ama okey dedi. Yine en skorer oyuncu Vargas da elbette ama Vargas'ın da üzerine çok gidilmedi sanki. Ekonomi kullanıldı bu maçta, ilk maç olduğu için büyük ihtimalle diye tahmin ediyorum. İkinci maçımız pazar günü Slovenya ile, pazartesi günü 24 Ağustos'ta da A Milli Kadın Voleybol takımımız Macaristan'la karşı karşıya gelecek. Şimdiden başarılar diliyoruz Filenin sultanlarına.

Dijital platformlarda neler var, hafta sonu neler izlenebilir, birkaçını hatırlatmak istiyorum. Outer Banks 5. ve final sezonuyla geri döndü. Platformun gençlik, macera ve gizem türlerini bir araya getiren dizisi yeni sezonda ekibin geçmiş hesabını kapatmasına odaklanıyor. Dizi 2019'da başladı bu arada yolculuğuna. 5. sezonla da noktalanmış olacak. Conan O'Brien Must Go'nun 3. sezonu dün erişime açılan yapımlardan. Conan bu kez yine dünyayı dolaşıyor. Ünlü isimlerle ve hiç beklemediği insanlarla karşılaşırken absürt seyahat komedisi çıkıyor aslında ortaya. Reacher'ın yeni sezonu da bu hafta izleyiciyle buluştu. Alan Richson'ın başrolündeki Jack Reacher bu kez daha büyük ve tehlikeli bir komplonun içine çekiliyor. Ben bu akşam I Will Find You'nun son bölümünü izleyeceğim. Çok da merak ediyorum. Gerçekten gıdım gıdım izlediğim bir dizi oldu. Biraz geç kaldığımın da farkındayım. Ama izlemeyenlere de şiddetle tavsiye ederim.

Çok şükür yaz tatilinin bitmesine, sonbahar kokusuna, normal rutinlerimize sayılı günler kaldı. Televizyon dizileri için de aynı şey söz konusu bu arada. Yine şahane yapımlar duyuyorum ekranda. Tuzlu Kahve mesela, herhalde hepimiz sabırsızlıkla bekliyoruz bu diziyi. Bütün yaz fragmanını izleye izleye nihal olduğumuz, oyuncu kadrosuna hayran kaldığımız dizi Star TV'de izleyiciyle buluşacak. Neler biliyoruz Tuzlu Kahve ile ilgili bir bakalım. Şampiyonlar Ligi'ni andıran bir oyuncu kadrosu var bir defa. Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrı Öğen gibi isimler rol alıyor Tuzlu Kahve'de. İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı Derin'le Amerika'dan dönen holding veliahtı Mehmet'in yollarının kesişmesiyle başlıyor dizi. Evlenmek isteyen genç çift aynı masada buluşması bile imkansız görünen iki aileyi de karşı karşıya getiriyor. Tuzlu Kahve yakında Star TV'de, bir de bu bilgi var elimizde.

0: Gelelim Krampop etkinlik otobüsümüze. Otobüsümüz bu sabah Bursa'da biliyorsunuz ve otobüse ilk gelen Krampop dinleyicisi de sürpriz markalardan 5.000 ve 10.000 lira değerindeki hediye çeklerinden birinin sahibi olacak. Az sonra lokasyonu duyuracağım ama önce otobüse geldiğinizde söylemenizi rica edeceğimiz şifreyi hatırlatayım. Yayının başında da söylemiştim. Bu sabahki şifremiz Bursa'daki dinleyicilerimiz için Uludağ ve otobüsümüz Çekirge'de, Çekirge Devlet Hastanesi önünde. Tekrar ediyorum, Krampop etkinlik otobüsü şu anda Çekirge Devlet Hastanesi önünde. Söylemenizi rica ettiğimiz şifremiz Uludağ. İlk gelecek olan Krampop dinleyicisini bekliyoruz. Herkese bol şans.
1: Bu

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi

Dün yeni yeni film vizyona girdi Türkiye'de sinema salonlarında. Yaz aylarında bayıldığım etkinliklerden biri bu arada. Açık havada veya kapalı sinema salonunda film görmeyi çok seviyorum gerçekten. Bu haftanın en dikkat çeken yapımlarından biri The Invitation, Türkçe vizyon adıyla Davet. Olivia Wilde'ın hem yönetmen koltuğunda oturduğu hem de başrolde yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Penelope Cruz, Edward Norton ve Seth Rogen gibi isimler yer alıyor. Hikaye evlilikleri ciddi bir krizden geçen Joe ve Angela çiftinin üst katlarında yaşayan gizemli komşularını akşam yemeğine davet etmeleriyle başlıyor. Bu arada filmi önümüzdeki günlerde İstanbul Yelken Kulübü Açık Hava Sineması'nda da izlemek mümkün ama maalesef bir seans için biletler tükenmiş, acele edin bana kalırsa. Ruhlar Bölgesi Aramızdalar yani Insidious, Out of the Further ve Gerçek Kayıtlar Vaka 7 haftanın korku filmleri, Cesur Denizciler Okyanus Macerası ve Fırtına Ekip Yollarda da haftanın animasyon filmleri. Daha farklı bir sinema deneyimi arayanlar için de Yaban Çiçekleri ve En Sevdiğim Pastam dün vizyona giren yapımlar arasında aklınızda olsun.

sen varsın. Dün özellikle İstanbul'da hava oldukça sıcaktı. Birkaç gün önümüzdeki salı gününe kadar sıcak havanın, hatta Afrika ve Basra üzerinden gelen sıcak havanın etkisini göstereceğini söylemişti uzmanlar. Belli ki öyle oluyor. Klimanın olmadığı bir yerde birkaç saatten fazlasını geçirmek gerçekten mümkün değil. Ama birkaç uzman önerisi var. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Bu sıcakta bir defa bol bol su içmemiz gerekiyor. Pamuk veya teri dışarı atan kumaşlardan yapılmış hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Şapka ve güneş gözlüğü zaten olmazsa olmazımız. Dışarı çıkmadan önce suya dayanıklı bir güneş kremi sürmekte de fayda var. Vücudunuzu susuz bırakmayın diyor uzmanlar. Kafeinli ve alkollü içeceklerden kaçının. Klima dışında hiçbir şeyin iyi hissettirmediği bu dönemde bir yerden sonra klima da rahatsız ediyor. Kendinize dikkat edin. Uzun lafın kısası, sıcak çarpmasına karşı tedbirli olmayı da unutmayın. Poison ile devam edelim cumartesi sabahına. Uyuyamadın değil mi? Şimdi Pop'un kralı Kral Pop'ta.

Pop listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Manifest Toz Pembe. 9 numara Mebrure Değilim. 8 numara Poise Başımda Belalar. 7 numara Yalın Akşamüstü. 6 numara Sibel Can APO Kıyamam. 5 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 4 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba. 3 numara Blok 3 Sebebi Yar. 2 numara Hadise Ara Beni. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli. Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Feezy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Tan Gidişat. 9 numara Sibel Can APO Kıyamam. 8 numara Blok 3 Poise Çok Güzel Gülüyorsun. 7 numara Crash Crash. 6 numara Blok 3 Kırgınım. 5 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 4 numara Hadise Ara Beni. 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 2 numara Manifest Toz Pembe. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.

dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Yalın Akşamüstü.

0: 4 numara Manifest toz pembe.
1: Çok toz pembe hislerle kafayı bozdun sen o düşlerle.
0: 3 numara Hadise ara beni.
1: Düşünerek yine kara kara seni. İnadını bırak da ara beni.
0: 2 numara Manifest Ajda Pekkan hileli.
1: Senden kaçamadım.
0: Bir numara Blok 3 sebebi yar.

0: Kral Pop etkinlik otobüsümüz bu sabah Bursa'daydı biliyorsunuz. Çekirge Devlet Hastanesi'nin önündeyiz demiştim. Ve ilk gelecek olan Kral Pop dinleyicisine de sürpriz markalardan 5.000 ve 10.000 lira değerindeki hediye çeklerinden birini takdim edeceğimizi söylemiştim. Şifremiz Uludağ'dı ve ilk gelen Kral Pop dinleyicimiz belli, kazanan belli, Muhittin Çetinkaya.
1: Merhabalar, ismim Muhittin Çetinkaya. Kral Pop radyo dinleyicisiyim. Radyoda öyküyü dinlerken otobüsün Bursa'da olduğunu öğrendim. Çekirge Devlet Hastanesi önünde otobüse geldim. Şifreyi söyledim, hediyeyi aldım. Sıradaki şarkıyı kızlarım ve cennet gözüme armağan ediyorum.
0: Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz Muhittin Çetinkaya'ya. Güle güle kullanın, güle güle harcayın hediye çekinizi. Kral Pop Radyo Türkiye yolculuğuna devam ediyor. Aklınızda olsun, yayınlarımızda her sabah şanslı Kral Pop dinleyicilerini hediye çekleriyle buluşturmayı sürdüreceğiz. Kral Pop'tasınız, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Ben Öykü Güler Sönmez, yavaş yavaş müsaade istiyorum. Harika bir hafta sonu olsun, yarın sabah görüşeceğiz. Hadi hoşçakalın.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Müzik dünyasının en yeni şarkıları bu haftada Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da buluşuyor. Kral Pop'la keşfet başlıyor. Açılışı Umur Doma ile yapıyoruz. Sözü ve müziği kendisine ait yepyeni teklisiyle Umur Doma ve Uyku Yok şimdi yayında.

0: Kral Pop'la Keşfet.
1: Müzik yolculuğumuza genç bir dokunuşla devam ediyoruz. Ceylin Arslan sözü ve müziği kendisine ait olan yepyeni çalışması Cinderella ile müzik severlerle buluştu.
2: Merhaba, ben Ceylin Arslan. Sözü ve müziği bana ait olan, düzenlemesi Mert Uçmakas'a ait olan yeni şarkım Cinderella çıktı. Tüm Kral Pop Radyo dinleyicilerine çok sevgiler. Umarım yeni şarkımı çok beğenirsiniz. Keyifli dinlemeler. Cinderella şimdi Kral Pop Radyo'da.

0: Kral Pop'la Keşfet.
1: Sırada pop müziğin yıllardır üreten güçlü ismi Serdar Ortaç var. Müzikseverlerle buluşan en taze şarkısı Canavarlar'la şimdi Kral Pop Radyo'da.

0: Kral Pop'la Keşfet.
1: Listede yine bir Serdar Ortaç şarkısı var ama bu kez yepyeni bir yorumla. Mela Bedel'in dinleyicisiyle buluşturduğu yeni teklisi Bilsem Ki şimdi Kral Pop'ta.

0: Pop'la keşfet.
1: Kral Pop'la keşfette bu haftanın kapanışını pop müziğin güçlü sesi Burcu Güneş'le yapıyoruz ve en yeni şarkısıyla haftaya noktayı koyuyoruz. Karşınızda Burcu Güneş, Ben Yanmam.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: üzerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypegs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cehir, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata. Reklam.
9: Kral Pop. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Reklam.
1: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bugün Getir Büyük'te 1 kilo patates 29 lira. Dörtlü 1 litre Pepsi çeşitleri 129 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da mobil uygulamada.

0: uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur hissi.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül-24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Türk-

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Haftanın
1: röportajı. Merhaba, ben Ceylin Arslan. Bugün Kral Pop'tayız. Ben 9 yaşında konservatuar sınavlarına girdim. İlkokulda çok tatlı bir müzik hocam vardı, Sibel Uçan. Kendisi kulağımın iyi olduğunu ve yetenek sınavlarına girmem gerektiğini söyledi. Ben de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda tam zamanlı keman okumaya başladım. Sınavları kazanıp. 8 yıl orada keman okudum. Bir 12-13 yaşlarımda da gitar çalmaya başladım. Gitar çalarken de şarkı yazmaya başladım. Ve bunu bir tutku haline getirdim yani. Bunu çok sevmeye başladım. İşte bu yıl da 26 Eylül'de ilk şarkımı çıkarttım, Senin Olsun. O da hiç beklemediğimiz bir şekilde çok büyük bir kitleye ulaştı. Çok mutlu olduk. Şimdi de devam ediyorum şarkı yazmaya ve çıkarmaya. Açıkçası daha çok gencim ve daha bunu bulduğum ve aradığım bir süreçteyim. Dolayısıyla tam işte pop yapıyorum, alternatif

pop yapıyorum gibi konumlandırmıyorum kendim. Yani bu hani tam isimlendirebildiğimiz bir janda değil. Reggaeton gibi, Latin pop gibi, bazen tamamıyla Türkçe pop gibi. Ama bilmiyorum, biraz kervan yolda düzülecek bu konuda. Bence Türkçe pop çok iyi bir yere sahip şu an dünyada da. Yani günümüz Türkçe popu da aynı şekilde. 20-30 yıl önce yapılmış üstadlarımızın yazdığı şarkılar da aynı şekilde. Dolayısıyla tabii Türkçe pop olarak adlandırılsın isterim. Ama özgün olmasını da seviyorum galiba. Benim şu an en sevdiğim şey şarkı yazmak. Müzisyenlikle ilgili. Ben çok keyif alıyorum şarkı yazarken ve bu benim aslında biraz hem kendimi ifade etme şeklim, hem ben biraz ketum biriyim açıkçası. Çok böyle hani evet sosyal biriyim ama çok ne denir ona, böyle yakın paylaşımda bulunan biri değilim. Dolayısıyla şarkı yazarken kendimi böyle daha böyle rahatlamış ve hani bir şeyleri atmış, o öfkeyi, o üzüntüyü kendine atmış hissediyorum. 12-13 yaşlarında daha ilk başladığımda bu böyle bana daha terapi gibi hissettiriyordu. Şu an daha başka bir yeri var bende. Daha böyle hikayeler yazdığım, şarkı üzerinden hikaye anlattığım bir yeri var. O yüzden bilmiyorum, değişiyor ve dönüşüyor. Her türlüsünde çok seviyorum şarkı yazmanı. Ben bu şarkıyı geçen yaz yazdım galiba. Bu çok yakın arkadaşlarım çok fazla prenses erkeklerle muhatap oluyorlardı. Ben de hani biraz daha bu şarkı yazma stilim sitcom'a evrildiği için hani daha böyle alaycı, daha komik, daha kız neşesi bir dille gitarımı alıp bir gece yazmıştım ve arkadaşlarıma atmıştım ya işte böyle bir şey yazdım falan diye. İlk onlar çok beğenmişti. Sonra babama, anneme dinlettim. İlk onları dinletiyorum ben. İlk şarkılarımı anneme dinletiyorum. Ve çok keyif alıyorum annemi dinletmekten. Çünkü o her şeyi biliyor. Kime yazdığımı, ne yaptığımı. O yani başka bir keyifli oluyor bizim için. Daha böyle dedikodu bir yerden şarkı yazıyorum ve çalıyorum. Sonra işte biz bunun beğenince ve üstüne gidince ya bunu bir çıkartalım falan diye konuştuk. Ama o zaman Senin Olsun bile çıkmamıştı. Ve bunu hani bir meslek olarak edineceğim, yani bu kadar küçük yaşta edineceğimi tam tahmin etmiyorduk. Dolayısıyla Senin Olsun işte çok güzel bir tepki aldı ve çok hiç beklemediğimiz şeyler oldu. İşte sonra iki tane daha şarkı çıkardım. Bir yandan lise son okuyordum. Ve aslında ben oyunculuktan geldim. Yani daha önce bir yıl bir oyunculuk sürecim vardı. Ve müziğin bu kadar patlayacağını tahmin etmiyorduk. Dolayısıyla biraz daha böyle sakin sakin gitmeye çalıştım lise sonunda. Bunu işte yazın çıkarırız ya da sonra çıkarırız gibi planlamıştık. Şimdi işte 21 Ağustos'a nasip oldu. Aranjörüm Mert Tunç Makas. Kendisiyle çalıştım. Söz müzik bana ait. Klibimizi Alpcan Hocam, Alpcan Yol Yapan çekti. Diğer iki klibimizi de aynı şekilde ve aynı hocam çekti. Çok keyifli bir süreçti benim için. Stüdyo süreci de aynı şekilde. Biraz tabii sabır gerektiren bir süreçti. Çünkü son 3-4 ayda kariyerimle ilgili çok fazla değişimler, dönüşümler oldu. O yüzden bilmiyorum, çok sabırla beklediğim bir şarkıydı benim. Umarım beğenirler. Konser yapmak çok istiyorum. Kendi konserlerimi yapmak. Ben 4 tane enstrüman çalıyorum. Yani Anadolu'm keman olarak okudum konservatuvarda. Ama piyano, gitar, ukulele vesaire de çalıyorum. Böyle her şeyi birleştirdiğim bir konser hayal ediyorum ileride. Yani sahne şovu hayalim var. Dizilere müzik yapma hayalim var. Film müzikleri yapma hayalim var. Bir de şu an müzikoloji bölümünden devam ediyorum. İleride okulumda, üniversitede hocalık yapmayı çok isterim. Çünkü çok güzel hocalarla büyüdüm ben. Yani onları çok örnek alarak büyüdüm. Dolayısıyla ileride hocalık yapmak da çok isterim. Yani bence avantaj şu an içinde bulunduğumuz bu sosyal medya, bu kadar insana erişebiliyor olmak avantaj. Tabii dezavantajları da var çünkü herkes yapıyor günümüzde bunu. Şu an yani hani sokaktan 10 insan çevirseniz ve gel sana bir albüm yapalım deseniz 9'u okey der. Biraz dezavantajının ben çok fazla üretim olduğunu düşünüyorum. Ama bu da bir yerde çok güzel bir şey. Ben bu sektörde açıkçası kimsenin kimseye rakip olduğunu düşünmüyorum. Bence her şey birbirini destekliyor ve böyle domino taşı gibi birbirimize yardımcı oluyoruz. Son zamanlarda grupların çıkması Türkçe popu bence çok iyi anlamda etkiledi ve başka bir yere götürdü. Zaten Türkçe pop bence çok kuvvetli bir şey yani. Hani biz Sezen Aksu'dan, Sertab Erener'den, hani Nikar İbrahimgil'den o isimlere bakarak bir şeyler ortaya koyuyoruz ve onları örnek alıyoruz. Dolayısıyla bence zaten çok iyi bir yerdeydi Türkçe pop. Ve şimdi de daha hani farklı ve daha yeni nesil bir yere gidiyor. Ve ben de bunu çok seviyorum. Şarkı yazarlığı ve kreativite olarak Nikar İbrahimgil'i çok örnek alıyorum. Ama tabii en hayran olduğum isim Sezen Aksu.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize mutlu günler. Bugün 22 Ağustos 2026 Cumartesi. Kocaman bir hafta geride kaldı ve Arzu Kaya karşınızda. Bugün de size sürprizlerim var. Bugün etkinlik otobüsümüz Bursa'da. Bursa'dan bir dinleyicimiz etkinlik otobüsümüzden sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çekinin sahibi olacak. Kulağınız gözünüz Kral Pop Radyo'da olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başlıyoruz.

0: değerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
2: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
3: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için Setur

0: 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

Sıcak hava bunaltmaya devam ediyor. Afrika ve Basra üzerinden gelen yeni sıcak hava dalgası tüm yurtta etkisini arttırarak hissettiriyor. Ve meteorolojiden aldığımız bilgilere göre bugünden itibaren sıcaklıklar pik noktaya ulaşacak. İstanbul'da sıcaklar ilçelere göre 29 ile 35 derece arasında seyredecek. Evet, bir süre daha bu sıcaklarla mücadele edeceğiz. Ama biliyoruz ki kısa bir zaman sonra sonbahar bizleri bekliyor olacak. Pop'un kralı Kral Pop Radyo burası. En sevdiğiniz, en keyifle dinlediğiniz şarkılarla devam ediyoruz.

28 Ağustos'u ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Neden? Çünkü 28 Ağustos 2026 Cuma günü gerçekleşecek kısmi ay tutulması. Türkiye'den özellikle batı illerde gözlemlenebilecek. NASA verilerine göre tutulma saat 5.33'te başlayacak ve en yüksek seviyeye 7.12'de ulaşacak. 28 Ağustos'ta sabaha karşı hepimizin gözleri gökyüzünde olacak. Elbette astrolojiye göre ay tutulmasının etkileri de var. İlerleyen günlerde bu etkilerden de bahsedeceğim. Kulağınız gözünüz Kral Pop Radyo'da olsun. Yine çok keyifli bir şarkı daha. Radyonuzun sesini biraz daha açar mısınız?

0: her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun.
1: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
1: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan ilk sana bakıyorum.
2: Bebişim gibisin.

Aklınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web

0: Güney Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abimiz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz Türkiye turlarına devam ediyor. Biliyorsunuz her yeri geziyoruz. Gezdiğimiz yerlerde dinleyicilerimizle buluşuyoruz. Onlara hediyeler kazandırıyoruz. Ve bugün de Bursa'dayız. Bursa'dan bir dinleyicimiz vereceğim lokasyona, vereceğim şifreyle birlikte giden ilk kişi olacak. Ve sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çeki kazanacak. Biliyorum Bursa, sabırsızlıkla etkinlik otobüsümüzü bekliyorsunuz. Biraz daha bekleyin çünkü dakikalar sonra yarışmayı başlatacak. Radyolarınızda kalın lütfen. Evet, en sevdiklerinizle bu keyifli cumartesi gününe devam ediyoruz. Kulağınız bizde olsun.

0: Kral Pop Haber.
1: 22 Ağustos Cumartesi gün ortasından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Öne çıkan gelişmelerle sizlerleyiz. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında Kuriş'in kullandığı cep telefonu hattının Mersin'de bir kişinin üzerine kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Hattın örgüt yöneticilerinden Osman Aslanalı'nın işletmesinde çalışan Ali Kovan adına kayıtlı olduğu belirlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş savunma yaptı. Sistemin temel amacının Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesi olduğunu iddia etti. Duruşma 25 Ağustos Salı gününe ertelendi. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde maden kazası meydana geldi. Bir madenci hayatını kaybetti, 4'ü ağır, 19 kişi yaralandı. İstanbul'un Karadeniz kıyısında Karaburun'da bir insansız hava aracı bulundu. İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu araştırılıyor. İsrail'den Türkiye'ye yönelik gelen son açıklamalara tepkiler devam ediyor. Adalet Bakanı Gürlek, İsrail Başbakanı Netanyahu için kırmızı bülten talebinde bulunulduğunu açıkladı. Ukrayna'da Rusya'nın alışveriş merkezine düzenlediği İHA saldırısında en az 16 kişi hayatını kaybetti. 130'dan fazla kişi yaralandı. İsveç'in merkezindeki küçük bir kasabada bir liseye kılıçlı saldırı oldu. Bir öğrenci hayatını kaybetti, bir öğrenci de ağır yaralandı. Nijerya'da işçileri taşıyan tekne alabora oldu. Olayda 50 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin büyük kısmının çocuk olduğu belirtiliyor. Akaryakıta zam geldi. Motorinin litresi bu gece 82 liranın üzerine çıktı. Özel tüketim vergisi sıfırlanmasına rağmen son 2 aydaki zam tutarı 18 lira oldu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcak hava dalgası hafta ortasına dek sürecek. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 31, Ankara ve İzmir az bulutlu 35, Bursa az bulutlu 32, Antalya parçalı bulutlu 34 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Galatasaray Trendyol Süper Lig'de ilk galibiyetini rahat bir şekilde aldığı Sarı Kırmızılılar Erzurum Spor Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup etti. Ligdeki ilk galibiyetini alan Sarı Kırmızılılar gelecek hafta Göztepe'yi ağırlayacak. A milli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'nı galibiyetle açtı. Son şampiyon A grubu ilk maçında Letonya'yı set vermeden geçti. Melisa Vargas 19 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Sultanlar A grubundaki sıradaki maçına yarın Slovenya karşısında çıkacak. 12 dev adam hazırlık turnuvasında son saniye basketiyle mağlup oldu. Ayıldızlılar Turkish Airlines Süper Kupa yarı finalinde Hırvatistan'a 95-94 yenildi. Şansa kalmaz işiniz
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar ülke genelinde yükseldi. Marmara'da hava çok bunaltıcı, Poyraz orta hızda. İstanbul'da hava çarşamba günü serinleyecek. İç Anadolu'da ise sıcaklık hala yüksek, Ege'de ise orta hızda esen karayel bugünlerde fazla serinlik vermiyor, gölgede 35 dereceler hissediliyor. Akdeniz kesiminde ise %60 bağıl nem oranı ile birlikte sıcaklık öğle saatlerinde 40 dereceleri geçiyor. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar özellikle öğle saatlerinde güneşten kaçınmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Temat Oyalı Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Orhanlı Kavşağı Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe tamamen kapalı. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir istikameti sağ şerit trafiğe kapalı. Trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu

tek hayalim. Haydi yarışmayı başlatalım artık. Etkinlik otobüsümüz bugün Bursa'da ve lokasyonumuz Kestel Devlet Hastanesi yanında. Otobüsümüzü zaten orada uzaktan bile görebilirsiniz. Kocaman bir otobüs. Üzerinde Kral Pop logolarıyla kaplı. Hemen otobüsün yanına gidiyorsunuz. Yeşil beyaz şifresini söylüyorsunuz. Bugünün şifresi yeşil beyaz. Bu şifreyle birlikte otobüsün yanına giden ilk dinleyicimiz sürpriz markalara ait 5000 ile 10.000 TL arasında hediye çekinin sahibi olacak. Hepinize şimdiden bol şanslar. Yarışmamız başladı.

0: Hesabı alabilir miyim?
1: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
0: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Bugün Getir Büyük'te 1 kilo patates 29 lira, 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 129 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

Ne al 22 Eylül 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.

Tatile giderken en sevdiğiniz şey ne? Benim ne biliyor musunuz? Uzun yola çıkmışım. Bir benzin istasyonunda hem benzin alıyorum hem de orada mola vermiş oluyorum. Tam iniyorum ki benzin istasyonu Kral Pop Radyo dinliyor, son ses. İşte orada tanıdık bir sesi duymak o kadar mutluluk veriyor ki bana. Şu anda Antalya yolunda Mesut ve Berk bir benzin istasyonunda durmuşlar. Benzin alıyorlar ve bir bakmışlar ki Kral Pop Radyo açık. Çok mutlu olduk Arzu Kaya senin sesini duyunca. Bize lütfen sıradaki şarkıyı armağan eder misin? Buradaki çalışanlara da selamını bekliyoruz demiş. Tabii ki sıradaki şarkı sizin için. Ve şu an Antalya yolunda olan bir benzin istasyonunda çalışan tüm ekibe sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Kolaylıklar diliyorum. İşte bu şarkı size armağanım olsun. Hayırlı yolculuk.

Evet, güzel haberlerle devam ediyoruz. A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu ilk maçında Letonya'yı 3-0 yendi. Türkiye karşılaşmaya etkili başlayan taraf oldu. Tebrik ediyoruz Filenin Sultanlarını ve yarın saatler 19'u gösterdiğinde Filenin Sultanları Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Eminim ki bu karşılaşmada da yine yenen taraf biz olacağız. Başarılar diliyorum Filenin Sultanları. Pop'un kralı Kral Pop Radyo burası. En sevdiğiniz şarkılarla devam ediyoruz bu güzel ve keyifli cumartesi gününe. Evet, şimdi güzel bir işbirliğiyle devam ediyoruz. Dedip Duman ve Can Kazaz. Bunca yıl.

0: Dinleyicilerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
1: 31 Ağustos tarihleri arasında

0: Geçiş. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira. Teknolojik Teknosa'da güzel.
3: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da yarışmamız sonuçlandı. Etkinlik otobüsümüz Bursa'da vermiş olduğum lokasyona, vermiş olduğum şifreyle birlikte giden ilk dinleyicimiz Basil Bilecan. Seni tebrik ediyoruz. 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çekinin sahibi oldun ve sözü sana bırakıyorum.
1: Merhabalar, ismim Basil Bilecan. Kral Pop Radyo dinleyicisiyim. Kral Pop Radyo'da Arzu dinlerken otobüs Kestel Devlet Hastanesi'ne yanında olduğunu duydum. Geldim ve şifreyi söyledim. Hediyemi aldım. Çok teşekkür ederim.
0: Rica ediyoruz. Hediye çekini güzel ve sağlıklı günlerinde harca. Kazanamayan dinleyicilerimiz, sizin de gözünüz yollarda, kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Çünkü her an sizin şehrinize de gelebilir, sürprizlerle karşınıza çıkabiliriz. Ve gitme vakti Arzu Kaya'dan bugünlük bu kadar. Yarın pazar keyifli bir tatil gününde en sevdiğiniz şarkılar ve yine sürprizlerimle karşınızda olacağım. Saatler 12'yi gösterdiğinde. Kendinize ve sevdiklerinize iyi davranın. Mutlu, huzurlu bir gün diliyorum sizlere. Hoşça kalın.

Radyo Top 20. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımından herkese merhaba. Haftanın 20 numarasıyla geri sayımımız başladı ve bu hafta listemizde 20 numarada Blok 3 var. Kayıp Persona isimli albümü ve bu albümdeki şarkıların birbiriyle rekabeti, albümde öne çıkan çok sevdiğimiz Kayıp Kalp şarkısı da bu hafta Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 20 numarasındaki yerini aldı.

bu civar. Şarkılarının sözleri ve müziği Blok 3'e ait. Mundo Müzik tarafından yayınlanan Kayıp Kalp'le Blok 3 bu hafta listemizde 20 numaradaydı. Geldik haftanın 19 numarasına. Geri sayımda 19 numaranın sahibi bu haftayı 2 basamak gerileyen ve listemizde 20 haftadır yer alan Manifest yorumu daha iyi oldu. Şarkının sözü ve müziği Aleyna Korkmaz imzasıyla Manifest daha iyi bu

Son dönem çok başarılı şarkılara imza atan Manifest grubu daha iyi Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bu hafta 19 numarasıydı. Şarkının aranjesi Elber Tutkus imzalı. Haftanın 18 numarasıyla geri sayımımız devam ediyor. Listemizde 18 numarada 9. haftasında 2 basamak gerileyen Derya Ulu var. Şımarık şarkısının sözü Derya Ulu, Yasemin Özşengül, müziği ise ve düzenlemesi ise Asil Gök imzası taşıyor. Şımarık, Derya Ulu, haftanın 18 numarası. Sormasın.

0: şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Bu şarkı Kral Pop Radyo Top 20'de 18 numara.

listemizde 18 numarada Derya Ulu yorumuyla Şımarık dinledik. Geldik 17 numaranın sahibine. Geçtiğimiz hafta listemize 19 numaradan yeni giriş yapan Poizy başımda belalarla bu hafta 2 basamak yükseldi ve 17 numaranın sahibi oluyor. Şarkının sözü Barış Anaç, Oğulcan Nihat, müziği Barış Anaç ve Oğulcan Nihat, düzenlemesinde de Barış Anaç yani Poizy imzası var.

Pop Radyo Top 20. Reklam. Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

0: getir büyükte 1 kilo patates 29 lira. Dörtlü 1 litre Pepsi çeşitleri 129 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylı

0: Pop Radyo Top 20.
1: Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımı haftanın 16 numarasıyla devam ediyor. Listemizde 16 numarada bu hafta 4 basamak gerileyen Mebrure Değilim şarkısı var. Yapay zeka şarkısı Mebrure Değilim haftanın 16 numarası.

Pop Radyo Top 20 listemiz geri sayımımız tüm hızıyla devam ediyor. 16 numarada Mebrure Değilim dinledik. Haftanın 15 numarası ise listemize yeni giriş. Burak Bulut, Ah Be Manolya, bugünlerin en dikkat çeken şarkılarından biri listemize yeni giriş yaptı 15 numarayla. Şarkının sözü ve müziği Burak Bulut imzası taşıyor. Düzenlemesinde de Efe Can imzası.

Kral Pop Radyo Top 20 listemize bu hafta 15 numaradan yeni giriş yapan Ah Be Manolya şarkısıyla Burak Bulut dinledik. Ve geri sayımda haftanın 14 numarasıyla devam ediyoruz. 21 haftadır listemizde APO Ömrüm şarkısıyla ve bu hafta 14 numaranın sahibi oldu.

Sözü müziği APO ve düzenlemesi Tuğberk Işık Burak Halkın tarafından yapıldı. Ömrüm şarkısıyla APO'yu geri sayımda 14 numarada dinledik. Haftanın 13 numarası ise geçtiğimiz haftaki yerini koruyan Mela Bedel oldu. İki Tas Çorba cover'ı Mustafa Sandal Saygı 1 projesinin en dikkat çeken yorumlarından biri oldu. Listemizde bu haftada 13 numarada dinliyoruz.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımında 13 numarada Mela Bedel iki tas çorba dinledik. Geldik 12 numaranın sahibine. Geçtiğimiz günlerde sürpriz yaparak şarkısını paylaşan Asil Gök Ne Oldu Böyle ile bu hafta listemize 12 numaradan giriş yapıyor. Renkli bir klip de var şarkıda. Şarkının sözleri Derya Ulu ve Sefo'ya, müziği ve düzenlemesi de Asil Gök'e ait. Asil Gök Ne Oldu Böyle listemize 12 numaradan yeni giriş yapıyor. Benim o...

Oldu Böyle ile Asil Gök dinledik. Listemizde 12 numarada bu hafta yeni giriş yapan isimdi. Elif Buse Doğan ve Yangın Yeri ile geri sayımımız devam ediyor. Bu hafta 11 numarada dinleyeceğiz Elif Buse Doğan'ı. Hatırlatalım, şarkının sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzalı, düzenlemesi de Kerem Ak'ta. Elif Buse Doğan, Yangın Yeri, Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 11 numarası.

Listemizde bu hafta 11 numaraya gerileyen Elif Buse Doğan ve Yangın Yeri dinledik. Geldik haftanın 10 numarasının sahibine. Listemizin en uzun süredir yer alan şarkılarından biri Çıkmaz Bir Sokakta ile Semih Cenk bu hafta 10 numaranın sahibi. 42. haftasında Semih Cenk'i 10 numarada dinliyoruz.

0: Pop Radyo Top 20. Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle. Bu hikayede senaryo yok, dublör yok. Tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, VNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: 5-30 Ağustos tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: 350 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan ilk sana bakıyorum.
3: Bebişim gibisin.

Top 20. Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımı haftanın 9 numarasıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 10 numarada dinlediğimiz, bu hafta bir basamak yükselen Manifest, Ajda Pekkan Hileli ki uzun süre zirvede de dinlemiştik, haftanın 9 numarası.

Sözü müziği Ateş Atilla imzalı, Hypers Müzik tarafından yayınlanan Manifest ve Ajda Pekkan hileli yılın sürprizlerinden biri oldu bizim için. Listemizde bu hafta 9 numaraydı, 15. haftasında. Geldik 8 numaranın sahibine. 8 numarada 5. haftasında bir basamak gerileyen Sibel Can ve APO var. Kıyamam şarkısının sözü ve müziği APO'ya ait Sony Müzik tarafından yayınlandı ve listemizde bu haftanın 8 numarası. Biz

Kral Pop Radyo Top 20 listemizde Sibel Can ve APO Kıyamam dinledik 8 numarada. Geldik 7 numaranın sahibine. Gidişat şarkısıyla Tan Taşçı var listemizde 7 numarada. 7. haftasında bir basamak geriledik.

Kral Pop Radyo Top 20 listemizde adım adım zirveye doğru ilerliyoruz ve zirve yarışında, zirve rekabetinde haftanın 7 numarası Tan Taşçı Gidişat dinledik. 6 numaranın sahibi ise Blok 3. Geri sayımda 20 numarada Kayıp Kalp dinlemiştik Blok 3'ten. Şimdi ise 6 numarada Kırgınım şarkısıyla yine Kayıp Persona albümünde yer alan Blok 3 yorumu dinliyoruz.

hafta yükselişte olan Blok 3 şarkılarından biri Kırgınım, listemizde 6 numaranın sahibiydi. Haftanın 5 numarası ise son haftaların dikkat çeken isimlerinden Crush. Geçtiğimiz haftada 5 numarada dinlemiştik. Bu haftada geçtiğimiz haftaki yerini korudu Crush şarkısıyla Crush grubu.

sözü ve müziği Sezer Dinç, Barış Yüksekkaya ve Milan Önder imzalı. Düzenleme Sezer Dinç tarafından yapıldı ve Crash listemizde bu haftanın 5 numarasıydı. Haftanın 4 numarası ise 22 haftadır listemizde yer alan Ankara Ekos. Beni Al şarkısıyla geçtiğimiz haftaki yerini korudu, bu haftanın da 4 numarası. Beni

Sözü Mertkan Erkan, müziği Sertan İpek ve Mertkan Erkan imzalı Beni Al şarkısıyla Ankara Ekos Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 4 numarasıydı. Geri sayımda haftanın 3 numarası ise geçtiğimiz haftada 3 numarada dinlediğimiz Hadise oldu. Ara Beni Lütfen şarkısıyla Hadise, albümünün en ön plandaki şarkısıyla bu haftada listemizin 3 numarası.

haftasında Ara Beni şarkısıyla Hadise'yi bu haftada 3 numarada dinledik. Şarkının sözü Şehri, müziği ise Hadise ve Esat Fidan. Düzenlemede de Esat Fidan imzası var. Geldik zirvenin ortağı ve haftanın 2 numarasına. Listemizde 2 numarada Manifest var. Geri sayımda Daha iyi ile 19 numarada dinledik. 9 numarada Ajda Pekkan ortaklığıyla Manifest Hileli dinledik. Ve zirvenin ortağı 2 numaradaysa Manifest'ten Toz Pembe dinliyoruz bu hafta.

0: Pop Radyo Top 20. Reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
3: 17-24 Ağustos tarihleri arasında

0: istikbal.com.tr'de.
1: Bugün getir büyükte 1 kilo patates 29 lira. Dörtlü 1 litre Pepsi çeşitleri 129 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anın

0: aici numara. Pop Radyo Top 20.
1: Ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geri sayımda geldik zirvenin sahibine. Zirvenin sahibi bu haftada değişmedi. Kayıp Persona isimli albümün öne çıkan şarkısı son haftalarda Sebebi Yar'la Blok 3. Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu haftada zirvenin sahibi 1 numara.

0: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
1: Chery Tigo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tigo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
2: Chery. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.

0: getir. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
5: Klima deyince vatan.
6: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: Kral Pop Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 22 Ağustos Cumartesi, günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısının perde arkasını anlattı. Tel Aviv'in saldırısını Türkiye'yi kışkırtma veya seçim öncesi siyasi hamle olarak nitelendiren Barak, Ankara'nın itidalli davrandığını söyledi. Adalet Bakanlığı'ndan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya dönük kırmızı bülten hamlesi geldi. Adalet Bakanı Gürlek, İsrail Başbakanı için kırmızı bülten talebinde bulunulduğunu açıkladı. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında gelişmeler var. İkinci dalga operasyonda 12 şüpheli daha gözaltına alındı. Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ı Muğla'ya götüren aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisi olduğu ortaya çıkmıştı. Eski Bakan Şahin, aracın bilgisi ve izni dışında kullanıldığını söyledi. Aracı kullanan Mehmet Özmen hakkındaysa FETÖ üyeliğinden işlem yapıldığı ortaya çıktı. Alihan Kuriş'in kullandığı cep telefonu hattının da Mersin'de bir kişinin üzerine kayıtlı olduğu belirlendi. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde maden kazası meydana geldi. Bir madenci hayatını kaybetti. 4'ü ağır, 19 kişi yaralandı. Çınarcık'ta denize girmek yasaklandı. Yalova'nın deniz suyu analizlerinin ardından Kestanelik ve Karpuzdere mevkii arasındaki bölgede denize girmek yasaklandı. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı uzman personel istihdam edecek. Alımlar 47 farklı alanda yapılacak. Başvuru süreci 21 Eylül'e dek devam edecek. Zorunlu deprem sigortasında değişikliğe gidildi. Artık konut satışı sonrası poliçe yeni ev sahibine geçmeyecek, kullanılmamış prim de geri alınabilecek. 15 gün içinde DASK'a başvurulması zorunlu hale geldi. Yeni uygulama 4 Eylül'de yürürlüğe girecek. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün Bursa'da. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
0: Kral Pop Haber.

0: haberlerini sunar.
1: Galatasaray Trendyol Süper Lig'de ilk galibiyetini rahat bir şekilde aldığı Erzurumspor'u 4-0'la geçti. Son şampiyon gelecek hafta Göztepe'yi ağırlayacak. Süper Lig'in ikinci haftasında bugün 3 maç var. Saat 19'da Çorum Futbol Kulübü Kasımpaşa'yı, Rize Spor'da Samsun Spor'u ağırlayacak. Saat 21.30'da ise Fenerbahçe Konya Spor'u konuk edecek. Amirli Kadın Voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'nı galibiyetle açtı. Letonya'yı set vermeden geçti. Melisa Vargas 19 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Sultanlar A grubundaki sıradaki maçına yarın Slovenya karşısında çıkacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar ülke genelinde yükseldi. Marmara'da hava çok bunaltıcı, Poyraz orta hızda. İstanbul'da hava çarşamba günü serinleyecek. İç Anadolu'da ise sıcaklık hala yüksek, Ege'de ise orta hızda esen karayel bugünlerde fazla serinlik vermiyor, gölgede 35 dereceler hissediliyor. Akdeniz kesiminde ise %60 bağıl nem oranı ile birlikte sıcaklık öğle saatlerinde 40 dereceleri geçiyor. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar özellikle öğle saatlerinde güneşten kaçınmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritası.

0: Hattını sundu. Pop, pop, kral pop. Ülkenin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Temat Oyalı Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Orhanlı Kavşağı Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe tamamen kapalı. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir istikameti sağ şerit trafiğe kapalı, trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle

0: 9 liraya. Xiaomi Redmi Buds 6 Play, TWS, Bluetooth kulak içi kulaklık 749 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Setur Yaz Show. Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur Yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
3: Bugün getir büyükte 1 kilo patates 29 lira. Dörtlü 1 litre Pepsi çeşitleri 129 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.
4: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül-24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Kazancım net, Sigortam.net.
7: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
8: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat. Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: mutfağında. Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında.
1: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Müzik dünyasının en yeni şarkıları bu haftada Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da buluşuyor. Kral Pop'la keşfet başlıyor. Açılışı Umur Doma ile yapıyoruz. Sözü ve müziği kendisine ait yepyeni teklisiyle Umur Doma ve Uyku Yok şimdi yayında.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Müzik yolculuğumuza genç bir dokunuşla devam ediyoruz. Ceylin Arslan sözü ve müziği kendisine ait olan yepyeni çalışması Cinderella ile müzik severlerle buluştu.
2: Merhaba, ben Ceylin Arslan. Sözü ve müziği bana ait olan, düzenlemesi Mert Uçmakas'a ait olan yeni şarkım Cinderella çıktı. Tüm Kral Pop Radyo dinleyicilerine çok sevgiler. Umarım yeni şarkımı çok beğenirsiniz. Keyifli dinlemeler. Cinderella şimdi Kral Pop Radyo'da.

0: Kral Pop'la Keşfet.
1: Sırada pop müziğin yıllardır üreten güçlü ismi Serdar Ortaç var. Müzikseverlerle buluşan en taze şarkısı Canavarlarla şimdi Kral Pop Radyo'da.

0: Kral Pop'la Keşfet.
1: Listede yine bir Serdar Ortaç şarkısı var ama bu kez yepyeni bir yorumla. Mela Bedel'in dinleyicisiyle buluşturduğu yeni teklisi Bilsem Ki şimdi Kral Pop'ta.

0: Pop'la Keşfet.
1: Kral Pop'la Keşfet'te bu haftanın kapanışını pop müziğin güçlü sesi Burcu Güneş'le yapıyoruz ve en yeni şarkısıyla haftaya noktayı koyuyoruz. Karşınızda Burcu Güneş, Ben Yanmam.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin. Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
3: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
4: Bebişim gibi.

0: 99 liraya. Lenovo IdeaTab Pro 2.2 GHz 8'e 256 GB 12.7 inç 3K Android tablet 19.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor ve

0: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Yeni Max Sticker kartla

Perde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bugün getir büyükte 1 kilo patates 29 lira. Dörtlü 1 litre Pepsi çeşitleri 129 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlartatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
6: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
7: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
8: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada.

0: Sağlıklı akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 22 Ağustos Cumartesi, günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısını Türkiye'yi kışkırtma veya seçim öncesi siyasi hamle olarak nitelendirdi. Barak, Ankara'nın itidalli davrandığını sözlerine ekledi. Adalet Bakanlığı ise İsrail Başbakanı Netanyahu için kırmızı bülten talebinde bulunulduğu açıklaması paylaştı. Alparslan Kuytul Suç Örgütü soruşturmasında üst kademe yönetimin FETÖ bağlantısı ortaya çıktı. 9 sorumlunun bağlantılarında FETÖ'den işlem görmüş 24 kişi tespit edildi. Soruşturmada şu ana dek Alparslan Kuytul'un da aralarında olduğu 15 kişi yakalandı, 5 şüpheli firari durumda. Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasına ise bugün ikinci dalga geldi. Gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 12'si yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında dün yakalanan Kuriş'in kardeşini Muğla'ya götüren zanlı da var. Nisan'da kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın aydınlattığı dosya sayısı 36'ya yükseldi. Adalet Bakanı Gürlek son olarak 2015 ve 2019 yıllarına ait cinayetlerin çözüldüğünü söyledi. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde maden kazası meydana geldi. Bir madenci yaşamını yitirdi, 4'ü ağır, 19 kişi yaralandı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mersin'de Yörük etkinliğine katıldı. Yörüklerden destek isteyen CHP Genel Başkanı, "Verin iktidarı, hizmet nasıl olur göreceksiniz," dedi. Zorunlu deprem sigortasında değişikliğe gidildi. Artık konut satışı sonrası poliçe yeni ev sahibine geçmeyecek. Uygulama 4 Eylül'de yürürlüğe girecek. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre haftanın son gününde de hava koşulları değişmiyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 32, Ankara açık 35, İzmir açık 37, Bursa ve Antalya az bulutlu 33 derece. Bizden bir haber, Kral Otobüsü yarın da Bursa'da turuna devam edecek. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
1: Kral Pop Haber.

0: haberlerini sunar.
1: Süper Lig'in ikinci haftasında bugün 3 maç var. Saat 19'da Çorum Futbol Kulübü Kasımpaşa'yı, Rize Spor'da Samsun Spor'u ağırlayacak. Saat 21.30'da ise Fenerbahçe Konya Spor'u konuk edecek. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nı galibiyetle açtı. A grubu ilk maçında Letonya'yı set vermeden geçti. A Milli Kadın Voleybol Takımı A grubundaki sıradaki maçına yarın saat 19'da Slovenya karşısında çıkacak. Almanya Süper Kupa finali Der Klassiker'e sahne olacak. Borussia Dortmund'la Bayern Münih saat 21.30'da karşılaşacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar ülke genelinde yükseldi. Marmara'da hava çok bunaltıcı, Poyraz orta hızda. İstanbul'da hava çarşamba günü serinleyecek. İç Anadolu'da ise sıcaklık hala yüksek, Ege'de ise orta hızda esen karayel bugünlerde fazla serinlik vermiyor, gölgede 35 dereceler hissediliyor. Akdeniz kesiminde ise %60 bağıl nem oranı ile birlikte sıcaklık öğle saatlerinde 40 dereceleri geçiyor. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar özellikle öğle saatlerinde güneşten kaçınmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Tema Otoyolu Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Orhanlı Kavşağı Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe tamamen kapalı. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir istikameti sağ şerit trafiğe kapalı.

0: trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Tosum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: Pop Liste. Pop Liste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Manifest Toz Pembe. 9 numara Mebrure Değilim. 8 numara Poise Başımda Belalar. 7 numara Yalın Akşamüstü. 6 numara Sibel Can APO Kıyamam. 5 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 4 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba. 3 numara Blok 3 Sebebi Yar. 2 numara Hadise Ara Beni. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.
1: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli.
0: Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Feezy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Tan Gidişat. 9 numara Sibel Can APO Kıyamam. 8 numara Blok 3 Poise Çok Güzel Gülüyorsun. 7 numara Crash Crash. 6 numara Blok 3 Kırgınım. 5 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 4 numara Hadise Ara Beni. 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 2 numara Manifest Toz Pembe. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.

Dinlenen 10 Ulusal Pop Müzik Radyosu'nda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Yalın Akşamüstü.

0: 9 numara Mebrure Değilim.
1: Cefa olamadım ama zulüm de değilim. Şifa olamadım ama zehir de değilim.
0: 8 numara Mela Bedel 2 tas çorba.

0: 7 numara Kıraş Kıraş. Ne zamana kadar benlesin? Henüz ona karar vermedim. Buralara kolay gelmedi. 6 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri.
1: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
0: 5 numara Sibel Can APO Kıyamam.

0: kıyamam.
1: 4 numara Manifest toz pembe.
0: Çok toz pembe hislerle kafayı bozdun sen o düşlerle.
1: 3 numara Hadise ara beni.
0: Düşünerek yine kara kara seni.
1: İki numara Manifest Ajda Pekkan hileli.
0: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli.
1: Bir numara Blok 3 sebebi yar.

0: Popliste. Popliste. Reklam.
1: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten Max Sticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Türkiye ile Suriye arasında madencilikte stratejik ortaklık geliştirilmesine ilişkin fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Enerji Bakanı Bayraktar söz konusu hattın Suriye'nin elektrik ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Hattın faaliyete geçmesiyle ülkedeki günlük elektrik arz süresinin artacağını kaydetti. Aşırı sıcaklar ve kuraklık dünyayı yakıyor. Orman yangınları 3 ülkenin toplam yüz ölçümüne ulaştı. Rekor kıran sıcaklıklar ve şiddetli kuraklık nedeniyle çıkan orman yangınları yılbaşından bu yana İspanya, Fransa ve Almanya'nın toplam yüz ölçümüne denk bir alanı küle çevirdi. Avrupa'da yılbaşından bu yana 550 bin hektardan fazla alan tahrip oldu. Doğa rekora koşuyor. Türkiye genelinde 1 Temmuz'da başlatılan depozitosu olan ambalajlar sistemiyle bir ayda 100 milyon 182 bin adet içecek ambalajı toplandı. Verileri paylaşan Çevre Bakanı Murat Kurum, 100 milyon kez doğa kazandı dedi. En çok ambalaj toplanan 5 il sırasıyla Antalya, İstanbul, Kocaeli, Adana ve İzmir oldu. Samsun'da sıfır atık uygulaması aile bütçesine katkı sağlıyor. Canik Belediyesi geri dönüştürülebilir atıklarını belediyeye teslim eden vatandaşlara nakit iade ve alışveriş puanı sağlıyor. Atıklarını mobil sıfır atık aracıyla sıfır atık marketine teslim eden vatandaşlara ayrıca gıda ve temizlik paketleri de veriliyor. Bataryalar güneş enerjisindeki üretimin %34'ünü güneşsiz saatlere taşıyabilir. Dünyada bu yıl devreye alınması planlanan yeni batarya kapasitesi sayesinde güneş enerjisinden üretilen fazla elektriğin %34'ünün depolanarak güneşin olmadığı zamanlarda kullanılabileceği öngörülüyor.
1: Çevre Bülteni. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: Best of Bay J.
1: İyi akşamlar Türkiye, Bay J yayında. Nasılsınız milletim? Buraları soracak olursanız işte bildiğiniz Bodrum. Gece hayatı, işte 1500 liralık kalamar porsiyonları, 300 euroluk şezlongları ve pırıl pırıl masmavi bedava denizleriyle bir turizm sezonunun sonuna doğru ilerliyoruz. Şimdi ben böyle dediğim zaman hemen burada bir restorandan mesaj geliyor. Abartıyorsun Bay J, her yer aynı değil. Bizde kalamarın porsiyonu 1000 lira. Oha diye cevap yazıyorum. Çok ucuzmuş, hemen geliyorum. Deve bir akçeye, deve bin akçeye. Çok değerli bir laf. Ve büyük ihtimalle 1700 yıl önce falan fakir bir radyo sunucusu yazmış. Benim tahminim. Biraz da ümit vardır bu atasözünde. Yani şimdi bir akçeye alamıyorum. Bin akçeye bile kolayca alabileceğim zamanlar olacak ümidi. Örnek verelim, netleşsin. 25 senedir kendime tekne almak

istiyorum. Ama alamıyorum. Hep şey diyorum. Ünlü ve sevilen büyük bir radyocu olacağım zaman. Bin akçe de olsa. Ancak size bir şey itiraf etmek zorundayım. Akçe işleri iyi gitmiyor. Ve inanır mısınız, akçeli işler akçesiz işler lafını kullanır iş yapan insanlar. Akçeli işler iyi gitmediği zaman akçesiz işler de öyle şahane gitmiyor. Bak net söyleyeyim. Kim bilir? Kim bilir kaç parasız sevdanın gözlerimin önünde eriyip gittiğine tanık olmuşumdur. Kim bilir? Parasız sevgi olur diyenlerin ben ev sahibi olduğunu düşünüyorum. Biz mesela karımla 6 yıllık evliliğimizin son 3 yılıdır birbirimizden aşırı itiliyoruz. Ama evimiz var çok şükür. Sınırda da olsa geçiniyoruz. Sevdamız devam ediyor temsili olarak. Üşeniyoruz da tekili yaşamaya. Adeta bir centilmenler kulübünün kapısındaki karşılama görevlisinin sahte gülümsemesi gibi. Günaydın kocacığım, merhaba karıcığım. Kaçta geleceksin kocacığım gibi klişe repliklerle hayat devam. Geçen deve ilanı gördüm. 320 bin liraydı. Sanırım tekne yerine deve alacağım. O kadar biriktirebildim tekne parası. Ya ilişkilerde paranın önemi yok diyenler genelde parası olanlar ya da hiç evlenmemiş olanlar. Para evlilikteki o gerginlik distribütörü arkadaşlar. Para biterse evdeki her küçük detay gözünüze batmaya. Mesela zengin bir adam karısıyla kavga edince ne yapıyor? Hayatım bence biraz gerildik. Sen bir Paris'e git kafa dinle diyor. Of! Bak 3 kez evlenmiş biri olarak bu gücü elimde tutmayı ne kadar isterdim biliyor musunuz? İstediğin anda son derece klas bir şekilde ilişkiye ara verebilme lüksü. Ve kimseyi kırmadan dökmeden. Kadını vize masrafıyla, uçak biletiyle ülkeden uzaklaştı. 750 bin lira harcıyor. Derin derin, ferah ferah nefes alıyor 4 gün. Kim istemez? Adam huzuru parayla satın alıyor. Kavganın maliyeti de adama koymuyor. Peki biz ne yapıyoruz? Bütçe kısıtlı, kavga çıkıyor. Karıma biraz kafa dinle diyemiyorsa ki kadının evden gitmesi, yol parası, otel parası yok. En fazla sen git biraz salonda otur. Ben yatak odasına geçiyorum. Yatak odasındasın. Aradaki mesafe sadece bir koridor. Kimseye bir faydası yok. Diğer tarafın, yani iblisin orada olduğunu biliyorsun. Tamam mı karşılıklı? Ben de iblisim, karım da iblis. Nefes alma sesiniz gidiyor. Ben yatakta oturuyorum. İçeriden o kadar sinirli ki kadın böyle... Hadi. Diyorsun ki keşke bin akçem olsaydı da şu nefesi Paris'te alsaydı. Yani aşk belki bedava evet ama o aşkı evde tutmanın, o deveyi gütmenin bir maliyeti var. Ben param varken karımın gözünde çölün asil prensi gibi hissediyorum. Param bittiğinde hörgüçlü bir yük hayvanı. Sıradan bir hörgüç de değil. Gelenin geçenin sırtın niye eğri diye sorduğu. Kıssadan ise Bay J der ki nerem doğru ki? Ayrılmayın, Kral Pop burası.

0: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Mesut Süre
1: İyi akşamlar milletim. Kral Pop'ta Bay J yayında. Akşam şovlarını ben sunuyorum yıllardır. Onlar benden sıkılmadı. Ben zaten 20 yıldır başka bir meslek yapmak istiyorum ama olmuyor. İyisiniz inşallah. Ben size gerçek bir hikaye anlatmak istiyorum bugün. Diye başlıyorlar ya anlatmaya bazısına. Sanki anlatılan şeyin gerçek olup olmadığı çok umurunuzdaymış gibi. Ya oğlum azıcık eğlenmeye gelmişsiniz. Anlatılan şey gerçekten oldu mu? Olmadı mı? Bana ne oğlum? Anlat işte yalan dolan zırva bir şeyle. Gülelim eğlenelim. Yeter yani olurdu benim talebim. Bu yüzden yine yalanlarla dolu uydurma olaylarla bezeli harika bir program daha yazdım geldim bugün de. Hayır sanki gerçek hikayeler çok hoşmuş gibi. Yargıtay'dan emsal kira kararı. Uuu ne eğlenceli. Osterwolde'nin geleceği için sürpriz toplantı. Uuu çok önemli gerçeği. Kral benim kendi oğlumun geleceği bile zayıf halkayken. Osterwolde'nin ailesine olan hassasiyetim ne kadar olmasını bekliyorsunuz? Bir de bu haberler genelde asap bozucu da oluyor mesela. Fiyatta anlaşamadılar. Aradaki fark 2,5 milyon euro. Benim gelir vergimi 22 bin lira borcu kaldı. Kara kara düşünüyorum. Karalar bağladım. Gerçek haberlerde bir cacık yok. Sizi temin ederim millet. Rahat olun. Benim zırvalarım daha insancıl. Böyle moral çökertip libido killer'ı olmuyor anladın? Zaten gerçek haberlerin her zaman en büyük problemi şu... Size hiçbir zaman ihtiyacınız olan bilgiyi vermiyorlar. Ve sabah haberleri açıyorsunuz. Piyasalarda dalgalanma yaşandı diyor. Siz dayınızdan 850 lira borç almışsınız. Akşam pazarında ne indirebilirim, ne düşürebilirim diye. Yola çıkacaksın. Piyasa dalgalanmış. Kardeş benim hayatım dalga dalga. Piyasayı niye üstüne ekliyorsun, istihap haddimi aşıyorsun? Ne yapıyorsun? Haberci arkadaş. Akaryakıta zam geldi. Ya bunu bana niye anlatıyorsun? Ben hala 200 liralık alıyorum. Planım da şu... Bir gün yine 200 liralık benzin alacağım. Ve akaryakıt istasyonundan çıkarken benzinim bitecek. Tamam o gün 300 lira yapacağım. Planım bu. Uzmanlar uyarıyor. Arkadaş hayatımda uzmanlardan o kadar çok uyarı aldım ki artık biri bana günaydın dese arkasından ama dikkatli ol diye devam edecek diye düşünüyorum. Bir de uzmanlar ne diyor bu konuda diye soruyor. Uzman da diyor ki 2026 ve 2027'de harcamalarınıza dikkat edin. O kadar güzel bir tespit ki. Ben de uzman olmak istiyorum. Ben de size söyleyeyim. Arkadaşlar paranızı harcamayın. Yoksa hiç harcamayın. Az varsa sakın harcamayın. Ve rica ediyorum danışmanlık ücretimi IBAN'ıma gönderin. Benim programda böyle dertler yok. Burada dünyanın sonu gelse bile. Önce bir saçmalık anlatıyoruz. Sonra müzik giriyor. İğrenç bir şeyler. Kafanızı her şeyden gerçekten alsın diye. En azından insan kıyameti neşeyle karşılıyor. Kral Pop Radyo burası. Bay J yayında ayrılmayın sakın.

0: Best of Bay J.
1: Pekala millet. Ağustos ayı Türkiye'de yılın en sıcak ayı. Sıcaktan korunmak için yapmanız gerekenler listesi yayınlıyorlar her yıl. Bana sorsanız Bay J sence diye, bence korunmanıza gerek yok. Siz kışkırtmadıkça saldıran bir şey değil sıcak. Anladın? Bu adi kelime şakasının ardından günde 2 litre su kuralını konuşalım mı biraz? Çünkü evet, bu bir komedi programı ama müdürüm halkı bilinçlendirdi aynı zamanda dedi. Başımın üstüne emriniz olur dedim. Şimdi soruyorum. Kim içer abi 10 bardak su günde? Ya 10 bardak nedir ya? Kimin bu kapasitede bir işkembesi ve bunu yapacak kadar vakti var 2026 yılında? Hasan Bey, yine bir su molası. Ama yeter Hasan Bey. Ben bir kez denedim. 2 litre su içtim. Omuzlarım acıdı gerginlikten. Al. Halkı bilinçlendirdim. Ya kanka, çok su içmenin de zararları var. Yani vücudun elektrolit dengesini bozabiliyor. Suyu fazla kaçırırsan kandaki sodyumu bile sulandırıyorsun. Öyle şeyler de var. 48 kiloluk bir genç kız 3 litre su içse ne olur? Suyu ben de bilmiyorum. Sizce ne olur diye soruyorum. Yani... Şaka şaka, araştırdım.

Şimdi bak, kandaki sodyumun fazla seyrelmesine, yani hiponatremiye yol açabilir. Hiponatremi ne Bahçe? Üzgünüm, bu noktada my English is finished. Anladın? Sağlığınız ve siz değil, değil mi bu programın adı? Ne Bahçe Show? Ha, ona göre ayarlayın tıbbi bilgi beklentilerinizi burada. Ya arkadaşlar, eskiden naif bir insandım. Herkesin iyiliğimi düşündüğünü düşünmeye odaklıydım. Ama 55 yaşındayım. Üstümden yük treni geçti defalarca. Üç evliliğimi de söylemiyorum. Bunun dışında yani araştırdım. Yani bu şişe suların satılmasının başlamasıyla ateşlenmiş bir kampanya bu. Sosyal medyada bir komplo teorisini anlatıyordu. Onun yalancısıyım. Çok su için, 8 bardak için, 3 litre su için. Bu arada su faydalı. Orada soru işareti yok ama bu kadar fazlasına zorlandığım zaman işin içinde bir iş arıyorum arkadaşlar. Su tabii ki faydalı. Ana haber bülteninde duymasaydım kuruyup gidecektim su içinde meselerdi diye. Susayınca içiyor zaten kuru üzüme dönmemek için. Çöle gitmem ben. Çöle asla gitmem, biliyorsunuz değil mi? Ne gerek var kral? Çok şükür nehir var, dere var, her yer şıprıntı. Niye gidersin çöle ya? Bak, Türkiye çölleşiyor dediler. Geçen hafta Sinop'ta 1+1 aldım ben. Çünkü ben yaş icabı göremem, yetişemem Sinop'un çöl olduğunu görmeye. O yavaştan. Bayci, iyi yapmışsın. Çok pahalı mı Sinop'ta daireler Bayci? Ya ne bileyim, emlakçı mıyım ben? Az önce de yalan söyledim zaten. Dur bir bakalım cidden. Fiyatlar güzelse benim gibi devler zaten her zaman zirvede yaşar. Bu yüzden Sinop her zaman iyi bir fikir gibi gelmiştir bana. Her neyse. Sıfır daire, 82 metrekare, 2.900.000 lira. Aa, bizim Bodrum'da burada bisiklet satıyorlar bu fiyata. Yemin ediyorum. Okey, peki tamam. Çok heyecanlandım. Sinop'ta yaşam nasıl yaşanır mı? Harika yaşanır. Trafik lambası yok gibi. Bütün yollar denize çıkıyor. Sakin ve huzurlu. Gittikçe ısınıyorum. Gittikçe ısınıyorum. Çok önemli bir bilgi daha soralım yapay zekaya. Türkiye'nin en güzel insanları hangi şehirde yaşıyor? Aa, cevaba bak. Araştırdığınız Sinop, TÜİK verilerinde defalarca Türkiye'nin en mutlu şehri seçilmiştir. Kanka, sorduğum soruya cevap verir misin lütfen? Politik doğruculuk oynama, asabımı bozma Allah aşkına ya. Peki, İzmir. Okey, Sinop'a biraz uzak. Bu arada sakın linç etmeyin, yapay zekanın yalancısıyım. Uzaylıların kiralık ulağı gibi düşünün beni şu an. Devam et dedim İzmir'den sonra. Devam etti, biliyor musunuz? İzmir, Bursa, Giresun, Trabzon, Adana ve Antalya dedi. Ama dedi, güzellik görecelidir. Herkese göre güzel tanımı farklı olabilir. Bu yüzden benim yorumlarım altın oran, yüz şekli, genetik olarak dünya standardındaki güzellik anlayışı dedi. Tamam oğlum, ben de onu soruyorum zaten. Ne soruyorsun? Kendi görecemi mi soracağım? Bayağı işte vitrin mankenlerini soruyorum. Ya, o model. Neyse. Yüzeysel bir insan değilim. Huzur ve mutluluk benim için her zaman daha önemli. En azından siz öyle bilin de.

0: Best of Bayje.
1: Merhaba herkese. Şu an duyduğunuz ses Bayje'ye ait. Kral Pop Radyo'ya kiralık. Gerçi kiralık dediğin konsepte böyle olmaz ki. Yani az maaşla 8 sene kiraladığın zaman birini köle pazarından İtalyan satın almışsın gibi olmuyor mu arkadaşlar? Sanki şu Bay J'nin azığını verin. Sadece ekmekle makadamya fıstığı boyundaki beyni çalışmıyor. Düzgün yayın istiyorum. Kibrit kutusu kadar peynir verin şuna. Ya işte millet, çok fazla böyle bir odada tek başınıza kaldığınız zaman bu şekil bir fantezi dünyasında sıyırıyorsunuz. Dışarı çıkmak lazım bol bol. Ama Bay J dışarısı çok pahalı. Ya ben nereden bileyim, ben köleyim, dışarı çıktığım mı var? Karım anlatıyor bana dışarıda nasıl bir dünya var, ne oluyor. Nasıl Bay J, o geziyor, sen çalışıyor musun? Aynen öyle kanka, boşa geçmiş bir hayat benimki. Bir bilgisayarın başında yaz yaz yaz, yayın yap, insanlar eğlensin, yatacağım kalkacağım hop. Yaz yaz yaz, yayın yap, insanlar eğlensin, karın alışveriş yapsın, oğlun gece kulübünde sevgilisiyle eğlensin. Yatacağım kalkacağım, bir gün kimse benden haber alamayacak, biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Az kaldı, az kaldı. Çok uzak bir yere gidip bir odaya kapanıp orada yazacağım, yayın yapacağım. Herkes kendi kaderini yaşar. Bazıları başkasınınkini. Ama çoğu insan kendi kaderini yaşar. Birileri de sürekli bizimkine burnunu sokmaya çalışıyor. Ne zaman evleneceksiniz? Ne zaman çocuk yapacaksınız? Ne zaman ikinci çocuğu yapacaksınız? 14. çocuk ne zaman geliyor? Yok, özel okulda okutmayın, ne gerek var? O parayla arsa alın, çocuklarınıza gelecek planlayın, iki kapılı buzdolabı almayın, içi küçük oluyor, 1300 motor araba çok yakıyor. Elektrikliye geçin. Valla geçen gün İzmir'den Mersin'e 113 liraya gitti. Gidemezsin 113 liraya falan. Bir gidin başımızdan, Allah'ını seversiniz ya. Bir arkadaşımız var, elektrikli araba almış. Öve öve bitiremiyor. Şöyle de çevreci oldum, böyle de ekonomik, ses çıkartmıyor. Şöyle de ön taraf komple ekran, bir daha evde televizyon izlemezsin. O kadar güzel var. Araba kendi kendini kullanıyor, sen uyuyorsun. Ama mutlaka uzun menzilli bir şey alın diyor. Açtım baktım, uzun menzilli 700 kilometre falan gidenler 7 milyondan başlıyor. Kanka burnunu sokma hayatıma, 3000 TL'm var. Elektrikli araba almış arkadaşımız, diyor ki ya artık benzin istasyonuna gitmem. Nereye gidiyorsun? AVM'ye. Çünkü araba şarj olacak. Sen 4 saat boyunca 700 liralık kahve içip 3000 liralık tişört satın alacaksın. Gerçekten anormal ekonomikmiş elektrikli araba. Bak, bu bütün elektrikli araç sahiplerinin mottosu oldu. Abi ben zaten İstanbul'dan Bodrum'a gelirken 3 kez mola veriyorum. Şunu neden dürüstçe kabul etmiyoruz? Eskiden evet belki mola veriyordun, artık mecbursun. Mecbursun. Böyle diyor ki benim arabam 500 kilometre menzil yapıyor. Tamam da kardeşim, sen 500 kilometre yapamıyorsun ki. Sen 500 kilometre boyunca şurada şarj istasyonu var mı? Acaba ilk şarjdan zaten Pokemon Go oynuyoruz sanki. Bir dakika. Hakkını yemeyelim elektrikli arabaların. Teknoloji güzel, sessiz, ekonomik, çevreci. Bir gün hepimiz kullanacağız muhtemelen. Hatta belki bir gün kurumsal İtalyan köleler bile alabilecek. Teknoloji ilerliyor, dünya değişiyor, biz de değişiyoruz. Yeter ki kimse gelip sen de artık şunu yap, bunu yap, şöyle yaşa diye hayatımızın direksiyonuna oturmasın. Kral Pop Radyo'da. Şimdi Bay J, zamanı kaçırmak istemezsiniz. Bu kadar.

0: Bayşe.
1: Ve Gala Kral Pop Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Sizlere akşam saatlerinde bir radyo klasiği, bir şehir efsanesi, yani bizzat beni sunuyor. Adım Bayce. Sonunda hafta sonu, çalışmıyorsunuz, tatildesiniz, keyif yapacak vakit bol. Bu yeni bir aşk, yeni bir hayat, yepyeni bir başlangıç imkanı veriyor olabilir. Tabii evli ve çocuklu beyler, size söylemedim. Dayı! Kusura bakmayın. Bana evlilikle ilgili bugüne kadar çok şey yazıp çizmiş. Burada mikrofon başında size anlatmıştım. Zaman zaman dert yanmış da olabilirim. Ama aranızda hiç ölümün evlilikten daha güzel olabileceği teorimi dinleyen oldu mu? Hiç o, bilmiyorum o... Şaka yahu. Şaka ediyorum. O kadar da kötü değil ya. Evlilik sanki sadece birisi bağırsağınızın bir ucundan tutmuş, bir makaraya sarmaya başlamış ve önünüzdeki 50 sene boyunca sonuna kadar yavaş yavaş yavaş içinizden dışarı doğru böyle saracakmış. Ya şaka ediyorum, o kadar kötü değil. Sanki birisi her evli kaldığınız yıl için parmaklarınızdan bir tırnağınızı penseyle çekiyormuş gibi oldu ama çok acımıyor, çok acımıyor. Sonra gereğinden uzun evli kalırsanız tırnaklar bitince vücutta ayaklara geçiyorlar. O kadar çok çok uzun evli kalırsanız tırnaklar yine çıkıyor. Onları da çekiyor. Ama o seviyeye geldiğinizde artık yaşlandığınız için vücudunuzun hemen hiçbir yeri tutmuyor zaten. Çünkü çok uzun evli kalmışsınız ya. Şaka ediyorum, şaka ediyorum. O kadar da kötü değil. Kör bir bıçakla küçük bir delik aç. Ama kırıcı anlamda söylemiyorum. İyi bir şey. En azından gerçekleri görmek zorunda kalmıyorsunuz. Yani kör bir bıçakla evlilik. Şaka da olsa şu ana kadar anlattıklarımın hiçbiri kadar kolay bir müessese değil. Bugün onu söyleyeyim. Net daha zor. Hepimiz. Evet. Tamam. Ya ben ya radyodaki görevimi sadece iyilik için kullanacağıma yemin ettiğim günden beri başarıyla sürdürüyorum bu işi. Buradaki varlığım, bu iyilik misyonumun büyük bir parça. Her gün yayında birkaç kişiyi yanlış bir adım atmaktan vazgeçirsem birkaç bekar ruhu daha kurtarmış olabilirim. Sadece evlilik konusunda değil. Bana bazen hocam sen iyi bir şovmensin, bize şu işin sırrını anlat diyorlar. Allah vergisi yetenek abi diyorum, geçiyorum. Sakın birilerinden bu işin dersini, kursunu alıp bu konuda iyi olabileceğinizi falan düşünmeyin. Size ders veren kim? Bu piyasada başarılı olamamış biri. Başarılı olan benim, ders vermiyorum. Anladın? Demek ki o adamda veya kadında sadece öğretmenlik potansiyeli var. Şovmenlik potansiyeli yok. Değil mi? Bu sektörde iyi bir şov sunabilmek için insanın ruhunu şeytana satmaya hazır olduğundan hepimiz eminiz herhalde. Bakın hayatta tek gurur duyduğum... Şeytana satmak değil ruhumu. O da. Hayatta tek gurur duyduğum... Ve daha iyi olmak için ekstra destek, ilaç, hiçbir şey kullanmadığım tek konu zeki olmam abi. Beni bir ormanda tek başıma kaybetseniz... Aman bu adam kayboldu dedirtmemek için gider kendime oradan taştan ağaçtan lüks bir ev inşa ederim. Bir maymunla evlenirim. Ve ben zaten burada yaşayacaktım derim. Sen de.

0: Best of Bayje.
1: Ne haber millet? Kral Pop Radyo'da. Akşam şovu evet. Devam ediyor. Ben olmasam etmezdi. Bereket hala paraya ihtiyacım var. Ve ekmeğimdeyim ve hep beraber eğleniyoruz. Ben zorlan siz coşkuyla. Adım Bayce ama yeni tanıştığım kadınlara Hüseyin demeye başladım. Bu yok evliymişim, tanınmak istemiyorum falan. Geçin onları. Ben öyle biri değilim. Yani muhabbet öyle biriymişim gibi gösteriyoruz ama değilim. Dediğim gibi ekmeğimdeyim. Şakalaşıyoruz burada, tamam mı? Büyütmeyelim hiçbir şeyi. Bayce değil Hüseyin diyorum. Çünkü geçen gün eski eşya satan bir dükkanda gerçek eski bir kupa buldum. Yüzme şampiyonası birincisi Hüseyin diye bir adam. Tam da senesi tutuyor. Benim gençliğime denk geliyor. Hemen satın aldım 300 lira. Salona koydum. Karıma da bundan sonra benim adım Hüseyin dedim burada. Şimdi gelenler Bayce hiç bilmiyorduk diyorlar eskiden yüzme şampiyonu olduğunu. Ben de diyorum ki şimdi buradan yakaladım ya. Sadece yüzme mi? Salonu kupalarla doldurmak istemedik. Yoksa triatlon, maraton, eskrim, satranç şampiyonlukları da var. Utanmıyor musun Bayce bir başkasının sportif başarısıyla hava yapmaya? Arkadaşlar ama hepimiz kardeşiz, dürüst olalım. Sporun %99'u hava yapmak ve böbürlenmek üzerine değil mi? Yani biz mesela kankalarla takımımız başka arkadaşın takımını yenince bütün hafta tükürüyoruz ona mesela. Anladın mı? Yani puh aptal be, puh hadi kümeye falan gibi. Üstelik bir dakika pardon özür dilerim. Ben Hüseyin ve başarılarıyla inanılmaz derecede gurur duyuyorum. Çok kıymetli biri benim için. Bir de diğer senaryo var. Biraz daha dürüst. Gelip kupayı görüyorlar. Bahçe yüzme şampiyonası. Yok ben yüzmeyi bile bilmiyorum. Sırf 2021 Aralık çalıştığım kızarmış tavuk restoranından aldığım ayın elemanı belgesinin yanında güzel dursun diye eskiciden aldım.

Bahçe kızarmış tavuk restoranında mı çalıştın? Hayır hayır. Tek başarım bu radyo programı. Bence yeterli yani. Bir tek şey yeterli. Bir büyük başarı. Benim cazda geriye kalan her şeyde sınıfta kaldım. Evlilik, ilişki, aile dizimi, psikolojik denge, akıl, zeka, sağlığı, ebeveynlik. Ebeveynlikte çok büyük patladım millet. O kadar eğitimle alakam yok ki oğluma ilkokul ikinci sınıftan sonra daha derslerinde yardım edemedim. Seviyem orada.

Ayşe dedi. Ben de ilgilendim. Yapamıyorum. Çocuğun eğitim hayatına duygusal destek vermeye başladım. Oğlum yaparsın, sana inanıyorum. Koç. Koçsun evet. Hadi koç. Koç. Problemi çöz koç. Matematiğe hiçbir katkım yok ama motivasyonum... Tam gazla çalışan bir sistem kurdum. Bak geçen gün üniversiteden mezun oldu. Oldu mu? Oldu. Sanıyor ki diplomasıyla dünya artık onun oyun alanı. Gençken insan ne kadar saf oluyor ya. Diplomayı alınca hayatın seni direkt işe alacağını zannediyorsun. Oğlum diploma hayatın sana verdiği aferin belgesi. Maaş bordrosu değil. Senin maaş bordronu hala benim. Babamatik. Evet. Babanın da çok az matiği kaldı, onu söyleyeyim mi? Bir an evvel para kaynağı bul artık. Dedenin izinden gidip insan kaçakçılığı mı yaparsın? Büyük babanın izinden gidip kara para mı aklarsın? Ama onlar gibi küçük kalma, holdingleştir. Ama bak oğlum, ne yaparsan yap para kazan. Çünkü babanın sana verecek parası kalmadı. Ben artık sana harçlık değil, motivasyon veririm. Koç. Yaparsın, koçsun. Git para kazan, koç.

0: Best of Bay J.
1: Selam millet, Bay J ben. Kral Pop Radyo'da hüküm sürüyorum. Dün gece bir rüya gördüm. Sizi gördüm rüyamda. Bir nevi yani bir baykuş geldi rüyama. Dedi ki Bay J işinde gerçekten çok iyisin. Ama dinleyicilerinle ilişkini ısıtıp onları daha iyi duymaya, dinlemeye başlaman lazım. Şimdi birincisi 3 evlilik yaptım. 112 ilişki yaşadım. Hepsi dinleyicimdi. Daha ne kadar ısıtabilirim arayı bilmiyorum. Elimden gelen her şeyi yaptım. İkincisi bu baykuşun bir şey ima etmeye çalışan karımı sembolize ettiğine inanıyorum. Rüyamda. Artık baktım rüyada baykuş görmek nedir diye çevrenizdeki çıkarcı veya güven vermeyen kişilere karşı dikkatli olmanız gerektiğini belirtti. Bütün gece ağacın üstünde tek başına oturup kafasını 180 derece çeviren birinden ilişki tavsiyesi mi alacağım? Allah aşkınıza ya. Neyse. Baykuş'un tavsiyesini aldım, cebime koydum, vurdum aldım. Bugünden itibaren sizi daha dikkatli dinleyeceğim. Ama aramızdaki ilişkiyi de fazla ısıtmayalım. Benim geçmiş performansım ortada. Hayattaki en net başarısızlığım ikili ilişkiler. Biraz mesafe hepimiz için çok daha doğru olur. Sağlıklı olur. Karım beni dinlemiyorsun diyor. Bütün kadınlar hayatlarındaki adama beni dinlemiyorsun diyor. Arkadaşlar bu bir tesadüf olamaz. Belli ki kadın bir sistem hatası veriyor. Yani 256 GB SSD'ye 9 TB'lık veri yüklemeye çalışıyor. Bu kadar var. Ne zaman anlayacaksınız karşınızdakinin bilgisayar üretimindeki en düşük paket olduğunu? Ne zaman? Ah, eyvallah. Sözüm meclisten dışarı. Belki de vardır partnerini dikkatlice dinleyen adamlar. Helal olsun kral. Ne yiyorsan biz de yiyelim, içelim. Bende yok. Vallahi 3 dakika dinliyorum sonra my English is finish. O kadar. Hele bir de karımla benim memlekete gittiğimiz zaman İtalya'da her gittiğimiz yerde tercüman olarak beni kullanıyor. Çok da girişken bir kız. Sohbetçi filan. Bak birileriyle havadan sudan sohbet eden birine tercümanlık yaptınız bilmiyorum ama ömür törpüsü arkadaşlar. Son gittik. Sicilyalı bir çiftle 10 dakika benim üzerimden sohbet etti. Sonunda yalan tercüme etmeye başladım. Aşkım dedim, kadın diyor ki konuşmaktan çok yorulmuş. Aşkım ne alakası var diyor. Suratıma bakıp gülümsüyor kadın. Niye yorulmuş olsun? Yok. Yo, o gülümseme takılı kaldı. Sanırım anevrizma geçiriyor kadın, değil mi? Adam da senden hiç hoşlanmadığını söyledi. Sana inanmıyorum dedi. Tamam dedi. Adam diyor ki keşke bu yarı İtalyan turşusu eksik dürüm yerine benimle evli olsaydın diyor. Sana diyor yani, ayıp. Arkadaşlar evlilikte bazı şeyleri olduğu gibi aktarmak zorunda değilsiniz. Diplomasi diye bir şey var. Birleşmiş Milletler de böyle çalışıyor. Ülkeler birbirlerine ne düşündüklerini doğrudan söylemiyor. Araya bir sürü insan sokuyorlar. Ama dalaylamayı asla. Aman belki huzur ve barış gelir dünyaya. Sakın dalaylamayı çağırmayalım. Onun yerine ne bileyim kamu yönetiminden başarıyla mezun bir Macar bürokrat gitsin. Aralıcı. Ya dalaylamayı bir düşünsenize. Hiç lafımı dinlemiyor dünyaya. Nükleer kriz masası kurulmuş. Bir tarafta her şeye sinirlenen liderler, bürokratlar. Ortada da ara bulucu diye getirilen. Arabanın taksitleri ve evinin morgıcı var. Aklında Avrupa Komisyonu'ndaki yerini kaybetmemeye çalışan biri. Masada gerilim var. Biri öksürse 3. Dünya Savaşı çıkacak. Oraya Dalai Lama'yı oturtacaksın. Adam zaten 80 yıldır sürgünde. Kaybedecek hiçbir şeyi yok. Masaya gelecek o meşhur bilge kahkahasını patlatacak. Ego çok kötü bir şeydir. İğneleyecek. Karşıdaki diktatör sen benimle nasıl konuşuyorsun dese adam. Ben reenkarnasyon zincirinin son halkasıyım kral. Sen daha dün barajı ucu ucuna geçtin. Lafı yapacağım. Kral Pop Radyo burası. Bay J konuşuyor. Kaçırmak istemezsiniz.

0: Bayşe.
1: Evet, anonsa başladım ama anonstan sonra çalacak şarkıyı gerçekten çok seviyorum. O kadar çok seviyorum ki inanmayacaksınız. Geçen kendi kendime stüdyodan gizli numarayı tuşlayıp yayına bağlandım. Ve bu şarkıyı canlı istek olarak kendimden istedim. Sonra mikrofonu açıp kendi kendime kusura bakmayın canlı yayında istek parça kabul etmiyoruz. Şirket ilkelerimize aykırı beni arayan bene fırça attım. Beni arayan bana. Bene olmaz. Bir benim beni aramış olması gerekiyor. Kırmızı ben mi, mavi ben mi? Mavi ben yok. Mavi beniniz varsa hemen doktora gidin. Ve bütün bu anlattıklarıma rağmen benim hala tamamen normal, akıl sağlığı yerinde bir insan olduğuma inanabiliyor musunuz? Bence inanmayın. Medya grubumuzdaki bu paha biçilmez akşam şovu tam gaz sürerken diğer yanda bu işsiz yeteneğimi görmezden gelen yönetim kadrosu beni hala standart bordrolu çalışan olarak mesaiyle zorluyor. Aska bir gün bu sektörün en tepesindeki yönetici ben olduğumda bütün kreatif içerik üreticilerine ve yayıncılara adaletsizcesine geniş haklar tanıyacağım. Büyük şirketlerin dijital kasalarının şifrelerini direkt onlara vereceğim. Kripto şifrelerini bulacağım. Ben değil tabii, benim altımdaki ekip bunu hak ediyor. Evet, ben yine onlardan biraz daha iyi para kazanıyorum ama yetmiyor işte. Gelen mesajlardan biri sormuş. Hocam önümüzdeki ay yine evlenecek misin diye. Aydan aya evlenmiyorum hayatım ben. En azından yıldan yıla. Yeniden evlenirsen boşanmaktan korkmuyor musun diye. Şimdi sevgili dinleyici, korkulacak olan şey boşanmak değil. Asıl korkulacak şey o nikah masasına tekrar oturmak. Anladın mı? Boşanmak özgürlük anlamına geliyor. İnsan hiç özgürlükten korkar mı? Gerçi ben bugüne kadarki ayrılıklarımdan maddi olarak hep %80 zararla çıktığım için. Ama bir defa daha benzer bir süreç yaşanırsa o mal paylaşımında kalan son %20'yi de karşı tarafa kullanılmaz durumda devretmeyi düşünüyorum. Mesela kurutma makinesini o mu istiyor? Tamam, al senin olsun ama kapağı bende kalacak gibi böyle. Mesela buzdolabını mı aldın? İçindeki bütün rafları, şişelikleri hepsini çöpe atacağım. Evde Birinci Dünya Savaşı koşulları yaratmaya çalışacağım. Arabayı mı istiyor? Buyursun alsam. Fren balatası, fren balataları erkek tarafında kalıyor. Evet. Evi mi istiyordu? Al senin olsun ama o klinikteki estetik operasyonların taksitleri hala benim hesaptan ödeniyor. Onları geri ver o zaman. Gibi. Estetik mevzusu iyice çığırından çıktı arkası. Geçen bir arkadaşım anlattı. Ablası ameliyatla vücudundaki fazları yağları aldırmış. Sonra gitmiş o yağları daha dolgun görünsün diye yüzüne, yanaklarına enjekte. Şimdi soruyorum. Aradaki felsefi detayı. Ben sadece, yani insanlık ne zaman kendi anatomisinin en arkasındaki malzemeyi kendi yüzüne yapıştırtacak kadar dejenere oldu. Yani bir de gitmiş diline hızma taktırmış. Neyse ki artık dövme yaptırmak, buralara takılar takmak o normalleşti, kimse yadırgamıyor. Programımızın ve bugünkü şovumuzun sonuna geldik demek istiyorum. Onlar arsın bura adına, aa biz çıkalım kerebetine. Çeneme, fantezilerime, manyaklıklarıma ve bu çılgın akışa eşlik ettiğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Hepinize iyi akşamlar, harika geceler, mutlu bir hayat diliyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.

acımaz sandım. Her yanımda kocaman keder. Belki durup dururken, belki hiç

0: Emlak Katılım Tasarruf Finansman'la dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Müzik dünyasının en yeni şarkıları bu haftada Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da buluşuyor. Kral Pop'la keşfet başlıyor. Açılışı Umur Doma ile yapıyoruz. Sözü ve müziği kendisine ait yepyeni teklisiyle Umur Doma ve Uyku Yok şimdi yayında.

0: Kral Pop'la Keşfet.
1: Müzik yolculuğumuza genç bir dokunuşla devam ediyoruz. Ceylin Arslan sözü ve müziği kendisine ait olan yepyeni çalışması Cinderella ile müzikseverlerle buluştu.
2: Merhaba, ben Ceylin Arslan. Sözü ve müziği bana ait olan, düzenlemesi Mert Uçmakas'a ait olan yeni şarkım Cinderella çıktı. Tüm Kral Pop Radyo dinleyicilerine çok sevgiler. Umarım yeni şarkımı çok beğenirsiniz. Keyifli dinlemeler. Cinderella şimdi Kral Pop Radyo'da.

0: Pop'la keşfet.
1: Sırada pop müziğin yıllardır üreten güçlü ismi Serdar Ortaç var. Müzikseverlerle buluşan en taze şarkısı Canavarlarla şimdi Kral Pop Radyo'da.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Listede yine bir Serdar Ortaç şarkısı var ama bu kez yepyeni bir yorumla. Mela Bedel'in dinleyicisiyle buluşturduğu yeni teklisi Bilsem Ki şimdi Kral Pop'ta.

0: Pop'la Keşfet.
1: Kral Pop'la Keşfet'te bu haftanın kapanışını pop müziğin güçlü sesi Burcu Güneş'le yapıyoruz ve en yeni şarkısıyla haftaya noktayı koyuyoruz. Karşınızda Burcu Güneş, Ben Yanmam.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.